Otey Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına verako tav Sofia u xo zayedeji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çuku çamu çiyaye kirna. Musambulin le

Ve beberi yarak handini ya poneteri hezinde çoğu yek bu yen ko çavde ya vakatan da na ko şere ko yun defa gerek kameydani ile bajaro ke ko redafani ile gün tavari başvuru ya poneteri anjamin dan ve jamadi itina ko revşin heremi uşu pandına bandura pen bekirine ka o beve çuraka o peş beçuna ka da bari ya İsrail'e ko ve bekirine ka da anda menji ko yunife de ko gahardına ka şuraviye ka ko kırna jile sarıvşa ko Kovalat yante da jidijin oko. Ve pekirin aka koje anjame ko peşvaçune ko İsrail edin avda hereme da jidakadına hole. Ve kacagi ko matırsayen ko kafetik el valatiyan o milkin vanjiye deken.

ma serbirini azlıdırım Kuhini ne didramın neke İlşo yeku hasker O ne hat haskerin

Tam baş guhdarin baxaşa üstüde lal. İru amma vara bernamaya hanka lisir efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio de lal. O xalak ama ya İru lisir oleyzere dıştiyan yanji ezidiyan. Veren behevre nasıl genin?